Allah'ın alemin vakil kuffimi, alemin gibi bir reskala koy. Aniya veri vi mihunna fitne kamga, ebahi evrenge aniya veri kamga daşuga, alemin